yarı yolda bir yutan yetkili tümüne sözlü yetkili tüm kendisi gösta. Mesela arka kadarında taşlı bir yüz kılın bir ay. Hayat ömrüyle durduğu için nefes attı. Hayatı bana bütün yutay. Ben baktığı sözlü değil. Hayatı ömrüyle tüm yutan sözlü değil. Kimi dedirdi.

0: Ekaller hatta gerçekten müzeleri bir kötü yıkanın rozgar diyorlar. Ve bir rozgar, yağlı paranın bir kötü bağlı rozgar yazılamadı. Yüksü teknolojisi, evet dahi çantanı. Ayrıca tek sayıda aktarı düştüğünü. Bu IP'yi istiyla kesenentör ne bakıyordu? Kesenentör sorumluydu ki geçemediği cehi lebel intensiyonunda yapın. Sorma kemiri ucuyorlar. Kıya sorma kemiri ucuyorlarla yoksa tek sayıda aktarıyor. Aslında aktarı düştü. İkinci rakam sonunda öyle temin çevirecek sonra. Bir, rabzan bir yanlısı yak. Peki aynı kesinlikle yastı onun sevinci yolda. Kesinlikle destekler onun sevinci yastı pek etti onun sevinci. Tamam biz kaldı. Kesinlikle kimi tutmanı yapmayla onun sevinci ister. Pençesa ki ofisyal portala hayal ekortunu rejistre konuşakta, sertari yedinanca lab görüşakta, onun sevinci yolunu görüşakta. Ama bu onun sevinci sebep bulunan Mumbai tarihi nasip yaptı. Ya maramını
1: Sevgili dinleyiciler,